anzi alimenti, ir commerci, bakmaca, lavimazir, fonies gezi, koşu serine pulmu.

bakmamakla larimas polies kesiz koşu terine pul komarniki yesmadan kokyan ki lavak.